ka sen bar evim ser. Ka sen neririn ser. Nerir yete karoğ es ser. Berelen kez nver. Yerker ut sağı gner. Ute hur huşam er. Ner muratsvat. Yer can gucan.